Gidersen yıkılır bu kent. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik. Kimliksizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürpererken? Gidersen kim sular fesleyenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına. Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum susuşlarıma. Selamsız saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mahpushaneler kalır, paslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimize alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olmayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler. Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş ölüleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu şimdi uzak yangınları anımsatıyor genç ölüleri artık. Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman, sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere. Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşum isyan olur milyon kere, hiç bilmez miyim? Sokul yanıma sen, ellerin sımsıcak kalsın. Devriyeler basıyor karartılmış evleri yine. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür. Bir tufan olurum sustuğun her yerde.

esmer gözünü hicrandan besleyen sevgilim. Kendini bana, beni yollara sürgün etmeden bil ki, mavi düşlerine sardığın o acar delikanlı, seni ve aşkını zehir bir yürekle kuşan. Ama gün olur da umutlar da yenilirse kalleş bir kurşuna, birlik olup büyüttüğümüz ışıkları sönersen mi? Ve unutma gülüş yaralım, o uslanmaz inadın yarısı sen, diğeri ben olduktan sonra, serüvencin senin nasıl olsa...

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde...